0: Bu karne gibi mesela karne de çok genel o çok çok genel yugi yugi diye genel laylağın hem
1: çok alak
0: yugi diye genel çok alak diye alakaya ama da bu ne dağın mı böyle dağın falan böyle dağın.